0: Mantıklı. Ki
1: mi tanı hemzeyo
0: Shafi, how far out do you want it?
1: 21 days.
0: Appreciate it.